Moş Magaridaştara Konoçkara koso Ştominna no Kokoro no uçini Hison deyromono desu.